que sahip okumuşun asalın mutlaka kazan. Aslında bir ayda da depalistik adikada ikram bir tarafta sahip mekşe ikram para pahalili saat kuru rupaya kurhanundi da bir prokopu da koşma dene koşar. Mutlaka kazan da ilir rakam utar uca tatkan rahat kuru stapana çetik hızda aprobarna da kuru nirman kuru nirman da kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru ku